gülü çiçeği. Boyun bağda gül bayramın ay bezenin. Yüzün seni tolgan ayda geçeği. Boyun bağda gül bayramın ay bezenin. Yüzün seni tolgan ayda.

yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak kese, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürürler bir ay.